0: ju veçile radyo yeni. Jo jeta Natalia.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Jo jeta Natalia.

0: ju veçile radyo yeni. Jo jeta Natalia.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Jo jeta Natalia.